0: 30'da başlana. Biletler Kulüp'nin resmi saytında.
1: Rubin Futbol Kulübü cevaplılığı şekillenen cemriyete okrayan 118-16-90-01-31-20 Kozan Kapılova 2-0-2026 yıl.
2: Rüstem Asadullin.